Adamla Müzik Tabiri Vasiye Kasvan İmfal GFM Sangay Channel'da Sanduk Çariba Film Ama Gişeyi Da Madavi Film Gişeyi Ni Halcı Muk Kudul Tamcari Anuradha Padavaldagi Doktor Kamal Na Seyrengba Sagol Sem Dizendra Na Seyrang Vişeyi